tuo gilge tuo yele yele kure o sanda era areo bange tuo tu fiele yala basa to pur campe se to bendike mala